0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki mençi sizden rosayam hafaman.
4: Ne mege?
1: Siz çi? Orta olarızge mene ne mege yomolladiyiz?
4: Şimdi, ne mege mi yomolliyim oy?
1: Yo, yana alda vos size, Vosteki yana alda vos size. Yo, mene keçes hurraya açımı ulaqattan bilişedi.
4: Haydi, haydi. Bari diyor yani, hoşunuz var ki. Doim bizaniki qulog'ini tashab qo'yadi-yu. Balki
1: yana aldavosiz Vosteki. Men qarayman, mayli bunisiga xo'p deylik. A, krovatdan yiqilib tushishimichi, ularni qatta biladi ularni.
4: A, buni butun mahalla sezadi-ku, sen yiqilib tushganligi butun mahallada yirqimiliydi-ku.
1: Voy voy voy voy voy voy. Men krovatdan yiqilib tushsam, yirqimillamaydi, bildingizmi?
4: Yo, azoda unaqa demoqchi emasman.
1: Nima demoqchisiz?
4: Aytmoqchi edimki.
1: Ha, yana nima deb yolg'on to'qimoqchisiz? Ha, yana nima deb? E, menga qarang, siz boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Yo, har doim meni.
4: Stop. Sendan boshqa meni xotinim bo'lmagandan keyin boshqa kimni yomonlayman-ey?

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az adı. Bunda masaj çıkıp koysayım, bu lan mı da?
1: İyi, vastaki. Ben şu dama oturganım kuramıyorsunuz.
3: Ay, yakşı, yakşı. Az adı sal pasra, düşkün pasra, pasra. Nimaga qimirlamay qolding?
1: Voy, nima men sizga robotmanmi?
3: Yo'q, Ozoda yo'q.
1: Mana bo'ldi.
3: 2 minutdan qiyani yo'qsan-ku.
1: Uyqum kelyapti.
3: Ozoda, yana hozir xurri yotasanmi? Bas, uxlamay turgin, men uxlab olay, keyin uxlaysan.
1: Vostaki, yo men ham yolg'onchi sizi.
3: Nimaga, nimaga?
1: Yo, 2 kundan beri uxlamasdan-chi kutib o'tiribman-da, bir marta ham xurri yotganim yo'q.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ey, Tony Orcan.
3: Labbe.
2: Ey, Kingi Pedler seriyalini tüşkür edgen bu kaldım. Bir keçanın hızda 6 seriye tüşkür yapı.
3: Mahtan mende menge bir misal ayeti berin, ben kayıl kalayım.
2: Şimdi misal ayetken bana onu bir tabirine ayetse bir...
3: Tüş tabiri mi?
2: Ha.
3: Bana minden sorayın.
2: Toktay, siz ayeti biri orası mı?
3: Bipül hizmet ali himmet.
2: Şunu etmeyiz mi? Kıynalı yürüpü.
3: Hey,
2: keçe tüşümde siyemiz bir çoçkanı.
3: Hoş.
2: Bir it.
3: Aha.
2: Şu kuladı hiç it olmaydı da.
3: Siyemiz bir çoçkan it kulap yet olmadı mı?
2: Yet olmayaptı.
3: Çoçka bilen itte oralık mesafesi neydin? Cevabı tayyar.
2: Şimdi onlar da orasındaki mesafe tahminen...
3: Tak. Tiz.
2: Sizi çoçka deyip tasavvur kısak, ben şu ortamızdaki mesafe çeydim.
3: Tüşkürgen çizdi kurt bassın. Şuna kıyım tüşkür edemez. İn pas fatli tüşke kıradı bu. Manı tüşüm aldı da mahtanmayan manu, lekin sizdeki bir dinge kımmetegen yerkince.
2: Hal kanaka tüşler görez.
3: Utkan günü yarım keçesi.
2: Hoş.
3: Firuza Cuman Yazıva.
2: Aha.
3: Azada Nursaidova.
2: Hop.
3: Umidan Merhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
2: Nima deydi?
3: Doniyor ekka!
2: Voy, sizi talashchi yaptı mı?
3: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladi mı?
2: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
3: Keyin dabdala bo'ldi.
2: Xo'sh,
3: qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib. Firuza xon qizim, Azada xon qizim. Bu yigitga tegmayla, bu faqat meniki bo'ladi deb qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
2: Hey! Men o'zi aytaman-ku, siz kampirlarga keraksiz deb.
3: Bildi qilingin.
2: Hazil.
3: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim.
2: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Toba qildim, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
3: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini. Xalqqa yomonlamang.
2: Nima ko'rdingiz? Ayting.
3: Mahallaga chiqib to'yda nima deb deding?
2: Xo'sh,
3: o'rtoqlar har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilarkan.
2: Ay, shunga nima bo'pti endi? Ha? Nima bo'pti?
3: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
2: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Siz nima qilyapsiz?
3: Siz menga rahmat deng, Erkinjon.
2: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
3: Siz bilan gaplashyapman-ku.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Orta, şu bekardan bekar yaman yigitimge 2 yil berishdi de.
2: Yigiti o'zi shu jazoga loyiq edi nazosh.
3: Nimaga unaqa deysan? U juda ham odobli yigit edi.
2: Nimaga unaqa devorsan?
3: Chunki u o'g'irlagan narsalarini menga olib kelib berardi de.
2: Bo'pti, ko'p siqilaverma. Undan ko'ra yaxshisi doktorga borgin.
3: O'zi shundoq ham kecha doktorga boruvdim.
2: Kecha? Nimaga?
3: Azgina gripp bo'lib qolmandi. O'shanga kecha doktorga boruvdim. Keyin doktorga doktor gripp bo'lib qoldim. Nima qilay desam, iltimos yaxshi qiz. Sizga bittagina iltimosim bor. Shu, mana 2 metr naroda turing desa bo'ladimi?
1: 2

0: podcast radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki kays kuyulegiz kır, kays birini yuk kuyu.
3: Hammas kır, azada hammas.
1: Savolam berib bo'lmaydi. Iy, mana bu dastro'mol kimniki?
3: Bu tuvlarda degan.
1: Tushunmadim. Ayol kishining dastro'moliku bu?
3: Ha, shunga o'yga oyoq kiyimlari martaba. Sat chetro o'tgan ekranni buzyapsan.
1: Vostaki, men sizdan so'rayapman, kimniki bu?
3: Hozir oyoq kiyimlarimni shunga artaman dedim-ku.
1: Ha, shunchinam yaltirab, jinsiy atri hidi kelayotgan ekan-da, oyoq kiyimizdan.
3: Jinsiy atri, Ozoda hali yengidi. Yenge.
1: Tövbe, yaxşı. Yolgun gapiruvrinchi.
3: Ozoda, şu bitta savolga javob topa mitirim ben.
1: Xo'sh.
3: Qara, mende bir 400 dollar pul bor edi. Shu tushib qoldi. Mende qancha qoladi?
1: Sizdami? Sizda bor yo'q, teshik qoladi.
3: Nima?
1: Teshik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Ayol qalbi teskari magnitga o'xshaydi. Yaqinlashsang, uzoqlashadi. Uzoqlashsang, yaqinlashadi.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Cihan, kopşinili yemeyin. Çinge zararlı. Bilesiz mi? Mani bu canım. 106 yaş geç yaşı genli. Ne mi?

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben hazır çete turup Abdurazak Abro degen şair akamızni esladim. Bu kişi parodiya yozadılar. Yani biron bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yukarıdakiler şu arkada turing diye fakat bakma kılışadık. Urgan'ı programımızda aldın gibi yürü bakken. Aşkısı yok. Ben hemen şiddet duramam. Hullas, Kürşet Bey Rasulüp diye Kokanlı'nın hafız dostumuz var. Koşuğu ben az günü isleteyim. Bilemen kayrinde halin var. He? Kümlinde nime var bilmeymen. Şu koşuğu parodi yazıp ediler. Çaynak'ta şemmen var bilemen. Kışlak'ta emmen var bilemen. Kayrinde nimmen var bilemen. Kellenden nime var bilmeymen. Bilemen yırtıktır kavuşi. Kayrinden çıkadı tavuşi. Kıyındır kızı sen savuşi. Kellenden nime var bilmeymen. Arkasından tör katar minem koştum. Bilemen ineğine iri var. Kalhozda diş gikler yeri var. Almaklı canginem biri var. Kellenden nime var bilmeymen.
3: Hangama ustaları.
4: İki koşulunda katını var. Eğer birleşip olsa 24 saat gelmişti bir günde. Eğer yeri çakırıp kalması. Uşundayım. Kite etken de tuşuna kite kalmaydı. Uşundayım. Bu hadi gelmişemiz. Bafırca gelmişemiz. Kite kalmayayım. Ben hazır çıkayım. Ağzı bana ağzını uçurup gireyim. Hazır gelemem. Münce yaptı. Kaydan oladı bunlar. Ne hakkı da gelmişti, cüde kızık kaldım bir gün, payladım, işittim böyle, özümünü korsatmasına işittim. Fakat rım cırım şuna kadar senin hakkı da gelip git yaptı. Rım neyem türü köpek, ayı dedi ki, koşnucan dedi. Koşnucan, bana çap kovağıyız üçse, bu bahtsızlık. Eğer müçaliniz halal hayvan olsa, ahmet geldirdi. Bana mesela özümünü çap kovağım üç yaptı. Bana müçalim halal hayvan, bana ahmetim gel yaptım iken, ne madiyiz dedi, bu tuğru yapardı bu. Dedi ki, ahmetin gel yaptım. Yok mu bilmedim o, kara erin gibi yaptı dedi. Yürü bana eri gemakta ne yaptı? Mani çap kovağım üç yaptı dedese. Dudu, erini kaybiyatı cahidemez eken mi çap kovağı da oğlu vurdu. Hale geçe çap kovağı uçaydıken o kalbaş nakıl. Şu yürüdü. Ya tuva kaldım. Rımlıyam Ali'ye türü köpek ayet edik ki, yenge koyulakını seyşembe günü kiymen. Ha ne mi geldi ise? Getirdi. Bir arala şey şu gelmeye dedim. Koşnucan, sıfatsız kimini kiyseyiz, düşenbi, seyşembi de oturmaydı. Peşembe günü kiyseyiz emirtili uğradı. Eriz'de o ziyaret taşlaydı, gereği bu ise. Demakçıp oldu mu, aralaşmaya koyuyordum. Doğrusu da, bir fason gördüm, aldığımda yazdı. Yupkanın fasonu atını bilmiyim ben ne madiyelerdi. Bir kız kiyip git yaptı. Kız kiyip yaptı, yupka yanı da git yaptı. Ha, ona kafası lübayı herkes alıp yırtıp taşlaydı onu.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Azade. Nimaga hammaga kir ivirsib yotdi? Nimaga hammaga yoyilyapti? Qanaqa xotinsan o'zi?
2: Ostaki.
3: Yana bahona qidirsam, bahonalari jonimga tegdi, jonimga tegdi.
2: Tuba qildim. Sizga nima bo'ldi? Bugun ertalab asalim, jonim deb uydan chiqib ketuvdingiz-ku. Nima ahvol bu?
3: Nima ahvolligini bilmadim, menga qarasam, mana shalvarimni tez top bergin, tez shalvarni top.
2: Yana kravat tegdi yotibdi.
3: Ozoda, ovqat tayyormi? Voy.
2: Tuba qildim. Qani doim aybni mendan qidiradilar. O'zlarini bilmaydilar.
3: Bo'pti, uylarni yig'ibsan-ku, bo'pti.
2: Yo'ki, ko'rinishim yomonmikan? Tavba qildim, hammasi yaxshi-ku.
3: Voy.
2: Oyjon. Nima siz yig'laysiz?
3: Sab bir marta oynaga qarab, oyjon deb yig'lavsa, men nechina beri sani ko'rib yig'layman. Voy.
2: Ajab bo'pti.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Pitagan pazarga çıkıyor, işi satıp gelmiş şimdi Uzbekistan. Kim kaliler asil eşi? O kaliler zor eşi. Hazırki zamanlı ketadı var eşi. 93-76 bizi kuyu batır mizel. Cahil tapıp yaşlap tepsen keti oradı. Zepçesem ozu bilen, devkiretem ozu bilen. O kaliler. Sipte saldı ki de hakikaten soru yaşayken ahtem neş bir yüzsün balam. 50'sün veremez. Eşiyle yapsan yarım zirkin kısa da ben ne kadar. Bu Ermen adam pazarına çıkıp kokos satı oturuyoruz. Fakat hadi lan ot Ermeni'nin bu maga pradayut. Pradayut bu maga. Sakay bu maga reis. Bu maga navi bir. Bu maga stalavoy bu maga. Bu maga slaklika mi. Bu maga dara aboy mi. Bu maga straitile bu maga. Bu maga tuvaletne bu maga. Bu maga nazreşne bu maga. Sakay reis. Bu bir Uzbeki insat deyken. Lasti. Ete Ermeneke ot ete. Ete ot ete ot ete ot ete ot ete ot Otete otete otete dipçi tete otete yer. Ete otete ete ot nete ete nigde nete otete. Vas ete tuvalet ne bu magan ne?
3: Ay Arapcan, Uzbekcan, saçım çınar mı prişol, pasten de bil pradal. Mes nüste tuvalet ne bu magan sen naçdaş ne bu magan pradal ha?
2: İşte kazıya mı vardı? Ota balayı kere o pazarda çıkken. Hop oğlum, şimdi oğlu sen ispası rağın. Hop oğlum, sen de uylandırıp koyar mısın şimdi? Kelinge şimdi ne var? Ayak eden, ha? Ayak eden başına da hemen sen. Hop, ayak eden arası olamaz. Kelinle ayakın arası bir yerine ne için? Bilmiyim ben. Ula, kelimle uçuraşıp sohbetini okunca ayakın arası bir yerine almayacağım. Kala kolem ha? Şşş. Ayakın arası bir yerine ne için? Bilmiyim ben. Oğlasını gideyi bu zekereye kaldan bilemem. Boptu olmasa, sen umumun yapırmakın, tuvalde bir şey yapırmakın. Hop, tuvalde başlayıp da kiyo yapırmakın. Yani kiyo uçuraşığı çıkkanda ağır ağır yapırken sen okul semesi var, kış, taş, oturken egen. Ağır ağır yapırken yani. Tuvalde yapırmakın, hop tuvalde yapırmakın. Tuvalden ki yani kiyo ile kendine uygu atkızıp bu esin. Kendine sabır çizemeydi yani kiyo yapırmakın. Sekin kiyo unturttuk. Yapırsa hiçce. Sen kiyo ha ha ha ha. Vaydat?
3: Vaydat bana kıpkızıl cinli gelge ben hiçbir yerge vermeyi öyle iletsin ki ona şükür kürüm. Neye yapılacak cumar beyim bu gori yapılmak için tutunum. Kendin sana cinli giyim bilip koptun sen neye bakıl açız yapılmasın lan bilerken o cinli giyim.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Uf. Yani serialını, serialini yapışıp kaldığı mı? Eğer şu serialini tükenmediğim olsa ben bugün aç kalışım anır.
1: Vastaki sekir ağa yapın iltimas. Ben kinonu kuru alayım. Şu kino kuru atkenim de size avazizi içtimi durayım.
3: Sen kinodan aldın bana avazımı içtim. Çündeyim mi?
1: Vastaki iltimas kıvam ben sizden. Bir pas cim durayım aile mi?
3: Ne mi? Halim bana avazım sizge yok mu diyen bu kaldım. Aile kuramaz. Lekin ki bana köçede avazımı içtik zor bu. Yürgenle bu. Çünkü mi? Son minti. Ben gittim.
1: Tuğ bakalım. Vastakecan bilmel ol. Lekin hazır hamma serial kurup oturuptu.
3: Hazır kura sende. Ulan ben telefon kısam serial birerini yıkıştırıp koyadı. Neçiydi yani ki? Neçiydi mi buraya? Ha, bana eşit azadır. Zor kurtarsaydı. Zor tasar kıparanı ki bunge.
1: Tasar kılar, tasar kılar.
3: Bana çakır ot diyor bana.
4: Alo,
3: kechirasiz. Tomo, sotdan kechirib o'qiling. Ha, materialim kurvani xotmi, mayli, xayr. Ya, alo. Alo. Voy, shu meni nuvat odamlarga o'zi.
1: Serialda afzal ko'rishdimisiz-da?
3: Yo'q, shunchaki meni ham serialga qiziqtirib qo'yishdi. Ke, sen bilan birga ko'ra qoling.
1: Faqat iltimos, ovozingizni pasaytirib, jingina o'tiring, xo'pmi?
3: Bul-bul gapi o'raga sichqon tushdi, guldir gup. Seri git onlar kumlu. Bilmezsem bu ekine. Ağzı yapırsam Azade'nin cahri yine çıkardı. Hanım Layla. Ne olursa bu? Azade. Anaka.
1: Vastaki iltimas. Vastaki iltimas.
3: Yo. Serial torusu soru bakışıydım. Bilesem serial gittik işli savalım bu arada.
1: Ben hop yapırayım.
3: Şüçü bilesem. Çeteli seriallarda. Nemege. Abizasını negerli oynaydı. Ben düşünmeyeyim.
1: Vastaki. Tuğ bakalım. Cüda kızıksızı. Agerçi negerli oynamasa. Serial bunda rang barang chiqmaydi-ku.
3: Aa.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode, ben o rasım digile kim? Sana onun dinle oturup çıkken.
2: Kaysi, he, bu lan mahallemiz de ortalarım de.
3: İyi, ama bu sana tolgen kuninde ben bilen rası, lizginge yetişeken bolamı. O ziyem oynayışı teşvar gendim ha.
2: Ha, asıl Zode teşvar gendiğinde uyumuz zıpalını iki ay remont kıldırgenmiş sana destinle.
3: Ne mi boptu? Zato ben bakanı yenge remont kıva gensle yok. Ha, etkençi, maşı koşunayın okuşa kırdı mı?
2: Ha, kırdı, diplomatiyage.
3: Diplomatiyage deysem mi? Yok he.
2: Bar de, ne mi endi diplomatiyage? Kırdı digene bu vay digene mi?
3: Ayo, şimdi etemem de. Hı, ozu, diplomat ne digene orta?
2: Diplomat digene bu magazinge kırgeni de yenge kımmat baxo kimlerini kodunuge yaraşma genin ispatla beredgen odam boladı.
3: Çünkü? Hı, şunu için uşa koşunin san turgen koninde mana kimlerimi yaraşmadı de rastan yerimi çıkargen eken de.
2: Nama, san uzin onu kodunu dıp tasavvur kılığı mı dey?
3: Nima? Yo'q, shunchaki etdim qo'ydim de. Tag'in kim biladi?
2: Eh, Nazoya, Nazo.
1: Ikki dugona.

0: Merkez Radyosu'da Güldürgeç
1: Kemper, kel yaşlı neslimize.
2: Ne, kuşu işçi babay? Oyun buruş edile.

quyoshning tafti ham so'nganday go'yo. Kunduzlar tunlarga aylandi go'yo. Olamga mahzunlik qo'nganday go'yo. Onamsiz bu dunyo

0: hangoma ustalari.
1: Bir insonni, mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonni organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolani butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turing-a, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar shirik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytars nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtekis, norin. Mana yetibdan keldik. Ya o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chicha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagin har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni bolani mototsikl qilib ta'riflash. Kam mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasizlar, mana shu bolani organizmini butun vasqot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vasqot, lekin ortiqcha rasqot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita balonni o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ring-a picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. Bu urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni, ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsak chalingiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Bilesem mi dostum? Az yine içsem, kattandır boynumda kum kum dağla payda bulad.

0: radyosu-da.
1: Hangama ustaları.
2: Sizden bir adam bulup bir fikir eter mikin siz ya eşitmeye ötüp götürür mükin mi zindir sizden fikir?
3: Eşten siz hazır işte
2: dediniz. Aydın da bunu kanayım ben atayla kıyıp geldim bir bayramga okşasın bir yangi fason.
3: Saval. Şu kıyıp durgen kıyımınız bilen jungli ormanlarını kandayı okşaslık tamamı var?
2: İka uyum çıraylı.
3: Jungli ormanlarının içi de kop maymunlar yaşaydı. Sizi kıyımızda içi de bitti maymun yaşaydı.
2: Bu askiye mi?
3: Aksiye.
2: Ha bu masa küleylik.
3: Yeah.
2: Ha ala otur ya kızımızda çırayla küyle gebilen. Amu deryanı nime vohşaşlık cayı var.
3: İkalasiyem akıp durup dedim akçı mısınız?
2: Amu deryanı içi de balık kub. Küyleydi içi de balık bitti.
3: Erkeklerin kulağı bilen, hatun kızların kulağının kandayı farkı var?
2: Erkeklerde kulağı kattıra oladı.
3: Ayo. Gapirilgen gap, erkeklerin bu kulağıdan kirse, münüsüden çıkıp gitadı. Hatun kızlarınkini ikalasından hem kirip, ağızdan çıkıp gitadı.
1: Hangama ustaları.
2: Siz bir gün kıyamende menden bir de küylek alıyordunuz. Esizde mi?
3: Ha?
2: Bir yıl oldu. Bir miyiz mi küylekimde kaytar?
3: Sizden bir gün kıyayı deyip ağın küylekini, menden bitti ortağım bir gün yine kıyayı deyip alıyordu.
2: Hoş.
3: Ortağımın ortağı bir gün kıyıp kaytarı veremem deyip ağın eken.
2: Hı.
3: Ortağımın ortağının ortağı soramasını yapıp gitip kaptı. Hadar gel anad.
2: Menem bir gün kıyamende buradan alıyordu mu küylekdi? Oyan buradan alıyordu eken. Ocağından yigaz soru etken imiş. Vay te ortağı izge. Ortağını ortağı. Oho. Ona kit adam kıyıptı. Küylekdi ki ilgili komadı.
3: Komadı yine.
2: Koyorayım ben başka haber hemen.
3: Başka olasız?
2: He.
3: Yangisinden olasız mı?
2: He.
3: Mende var.
2: Ya etkence bu kişi biznesmen isim de yok.
3: He.
2: Hıttı oşanaka.
3: Hıttı oşa küylekde mende var.
2: Niç bul?
3: 100 bin son.
2: Oho.
3: Oholama ama sen ama oholama.
2: Bitti küylek 100 bin imiş. Oho. Ya kastım şimlerden yok mu?
3: Var.
2: Niç bul?
3: Hikmette oho.
1: Hangama ustaları.

0: Ben Zoa.
1: Asıl Zode.
0: Ben Zoş, sen oyun böyle bilen gapleşinge ruhsat berenler mi?
1: Hatta umuman ruhsat vermeyenler. Eğer oyun güçlü yigitimi pulunu kubligini etsem yine, keyin ruhsat verişler mümkün. Uzun nimege soru olsan bulanı?
0: Bilesem mi? Oyun menge, eğer sen yigitle bilen uçuraşıp yürsin, ben o şekilde uzda yok olup kolaman dediler.
1: Keyin sen nimede deyin?
0: Bilesem mi nimede? Ay canım, hiç cam hatırlamayın. Siz bu hakta hiç kaçan bilmiyorsunuz dedim.
1: Rastana bakıp sen de, emen yakara boyacı dersi hemen kuldurdun diye orta. Domlamız asıl zoda derste etkenlerimi eslep kaldıyım mı diyen de sen de mi diyen deyin?
0: Asıl zoda derste uxulab oturmadı disko domladım. Tövbe nazoş namç kulur sen de maskul gili.

0: Bir odam kayfiyatsiz skameykada o'tirardi. Uning oldiga bir kishi kelib so'radi. Sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega xomushsiz? Yonimga o'tiring. Nega xomushligining sababini keyin aytaman. Kishi o'tiribdi.
1: Gap shundaki, skameyka kraskalangan ekan.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.